0: geliyor.
1: Çile mi?
0: Haydi Butkoyim Koneto.
1: Haydi.
0: Дружина, яйте!
1: Я!
0: Вот!